Gökteki yaradan yerde ki sensin. Benim senden başka kimim var deli? Benim senden başka kimim var deli? Gökteki yaradan yerde ki sensin. Benim senden başka kimim var deli? Benim senden

0: Benim senden başka kimim var deli?
1: Radyo 2.

parça. Ve ellerim kelepçede. Tütünsüz uykusuz kaldım. Terk etmedi sevda.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Gocumandı limon yanaktan.
0: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Başımı bu

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

sormuşlar ezelde aşk var mı diye. Ben kalpten vuruldum doğmadan önce. İster azap deyin, ister hediye. Meçhule sürüldüm doğmadan önce. Ezelde ebette aşkı gördüm ben. Mezarda mabette aşkı gördüm ben. Azapta rahmette aşkı gördüm ben.

Öykü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: reklam.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servislerimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 6060

0: gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizler özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eğrisi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483 6060 0541 483 6060. Bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
2: Radyo Ekin.

0: Allah be, muradım geliyor.
1: Allah.
0: Dede, hop gel çabuk davul cüzdürmeci. Hadi hadi, çabuk oyalanma.
2: Murat abi geliyor. Minibüsü gözlerimle gördüm.
3: Gözün aydın. Ay, bitti hasretlik. Ay, çok şükür şükür kavuştu ona.
1: Gelişine alem misin değil mi amma Murat'ım? İnlesin dağlar taşları lan.
4: Ana Murat'ım gelmiş ya.
5: Hoş geldin Murat'ım.
4: Hoş geldin yavrum.
6: Hoş geldin Murat'ım.
7: Şükür kavuşturana Murat'ım.
8: Özlettin kendini be.
9: Hoş geldin Murat Beyli.

0: Başkanımız ilk icraatına bir Maraş dondurmacısının kendisine yaptığı şakaya karşılık vererek başlamıştır.
1: Başkanım! Başkanım ekmeğim
0: dolu! Başkan bir galeride kendisine araba bakarken...
2: Ne haber?
0: ...el şakasına maruz kalır.
2: Bana bir kırmızı kabriyo lazım.
0: Bazıları sever ama başkan sevmez.
2: Cevdet kim lan bunlar? Oğlum ben vale sanmıştım lan.
3: Vale. Hem vale hem papaz hem bacak.
4: Sinema aşığı, avcılık tutkunu ve prestijli bir koleksiyoner olan başkan Guinness Rekorlar kitabına girmiştir.

Tarihler 18.09.2026 günlerden Cuma, saatler 07.17. Deli Vuran Show yayında. Saat 10'a kadar buradayız. Güzel bir yayın olacak. Keyifli bir yayın olacak. Herkes yerini aldıysa başlıyorum.

İzledin mi Çaycı? Oğlum Marsilya dediğin bizim mahalle takımı değil ha yani. Tehlikeli bir takım, iyi bir takım, büyük bir takım yani. Tabii.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.
2: Sağ olun. Kolay gelsin. Ünlüler başkanına
3: selam.
2: Ünlüler.
4: Günler olsun başkanım.
5: Aa başkanım.
6: Oo başkanım. Bir başkanım. Fotoğraf çekilebilir mi?
7: Sizinle.
6: Sizinle çekeceğiz başkanım.
8: Korkutursun gençler mi?
6: Eyvallah başkanım.
9: Başkanım canlı yayındayız. Kimseye karışmayın başkanım.
10: Hello people. This is my...

0: Biz burada senin gibileri çok gördük. Haftasına varmadan birer birer hepsini sepetledik.
1: Ben, benden öncekilere hiç benzemem. Tamam mı?

0: Vallahi çok şişmanlıyorum.
1: Belli.
0: Nasıl zayıflarım?
1: Perhiz yaparak.
0: Nasıl?
1: Sabah havuç suyu, kızarmış ekmek, öğlen meyve, kepek ekmeği, akşam haşlamaya et sebze. Bu perhizle bir ayda incecik olursunuz.
0: Doktor bey bir şey soracağım.
1: Buyurun.
0: Bu dediklerinizi yemekten önce mi yoksa yemekten sonra mı yiyeceğim?
2: Nedim, Nedim!

0: diyet olayıyla dediler ya, aklıma bir tane fıkra geldi ya. Alakası yok aslında, niye aklıma geldi bilmiyorum ama. Şimdi tavşanın bir tanesi eczaneye gidiyor. Çaycı gel sen de dinle. Ya bildiğimiz tavşan olmuş ya, tavşan. Ya uzun kulakları olan tavşan ya. Tavşan neyini anlatayım oğlum? Bildiğin tavşan. Tavşan gidiyor eczaneye, diyor ki havuç var mı, havuç diyor. Eczacı diyor ki burası diyor eczane, burada havuç olmaz. Tamam diyor, gidiyor bizim tavşan. Aradan yarım saat geçiyor. Tavşan bir kez daha geliyor. Havuç var mı, havuç? Eczacı diyor ki bak diyor burası eczane, burada havuç olmaz, defol git diyor. Neyse. Tavşan gidiyor tekrar. Aradan yarım saat geçiyor. Bizim tavşan bir kez daha geliyor. Havuç var mı, havuç diyor. Eczacı diyor ki bak havuç yok burada, git diyor. Neyse 7, 8, 9 derken bir daha geliyor. Havuç var mı diyor. Eczacı diyor ki bak diyor eğer diyor bir daha gelirsen senin diyor dişlerini sökerim. Havuç yiyemezsin bir daha diyor. Tavşan gidiyor tabii. Aradan yarım saat geçiyor. Tavşan bir daha geliyor. Eczacı tavşanı yakalıyor. Dişlerini söküyor. Hadi diyor şimdi havuç iste de görelim diyor. Bırakıyor tavşanı. Tavşan gidiyor. Yarım saat sonra bir kez daha geliyor. Kolay gelsin diyor. Tamam. Havuç suyu var mı? Havuç suyu diyor. Hiç komik değildi oğlum bu.
1: Ben vallahi ne güzel söylüyorsun aile.
0: Ben hiç gülmedim oğlum. Oğlum bir daha bana böyle fıkra anlattın mı? Gebertirim seni bak ha. Ben bile gülmedim ki oğlum, başkaları nasıl gülsün ha? Ne anladık biz bu fıkradan? Havucu yemiyor, sonra havuç suyu mu istiyor? Yani bu mu yani? Bırak Allah'ın sözü.

günaydınlar diyelim. Bu arada mesajlara da bakalım. Günaydın Muratçığım. Hayırlı cumalar. İyisin inşallah değil mi sevgili Baba Yaşar? İyiyiz Baba Yaşar, iyiyiz. İyi olmaya çalışıyoruz yani. İyi olacağız herhalde. İyi miyiz? Gönlümde yar yarası yol ile. İyiyiz, iyiyiz, iyi. İyi olacağız inşallah. İyi günler. Alabilirsen bana, neyi alabilirsen, yanlış yazdım. Çalabilirsen olması gerekiyor. Bünyamin abi, bir de yazmayı öğrensen, çalabilirsen bana ormancıyı çalarsan sevinirim demiş. Sevinirim kardeş. Bu ay Murat abi, bu ne? İyi sabahlar başkan, hayırlı cumalar. Vallahi mesajları karıştırmışsın yani. Beşiktaş marşı çalar mısın? Fener maçından sonra istedim, çalmadın değil mi? Bari şimdi çal. Ya şimdi yani bir Marsilya'yı yendik diye Beşiktaş marşı çalmam doğru olmaz. Yani diğer takımlara haksızlık olur. Onlara da çalmıyorum. Ha, ne olur mesela? Beşiktaş yarı finale çıkar, çeyrek finale çıkar. O zaman bangır bangır çağırırız. Yani böyle basit şeylerde marş çalmam doğru değil. Kıskananlar da olabilir yani. Bitirdi beni. Bu yüzden hani böyle çeyrek finale, yarı finale çıksın, o zaman çalalım yani. Bir Marsilya'yı yendik diye marş çalmamız doğru olmaz yani. Anladın mı Bünyamin abi? O kadar ufak takım değiliz ya.

0: Hasan çocukluğuma gittim demiş. Çocukluğuna niye gittin ya? Anlamadım ama.
1: Günaydın Sayın Başarım, en büyük Beşiktaş Kartal gol gol gol demiş. Sevgili Gazi. Günaydın, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyorum. Sivas'ın iyi dostu Mustafa abime bir şarkı çalar mısın? Seviliyorsun, Allah'a emanet ol demiş sevgili Doğan Coşkun. Evet, sırada bir Sivas ezeri var, armağan edelim. Senin nezdinde bütün Sivaslara da göndermiş olalım. Oğlum burada yine var ya, ayak kokuyor ha. Bak, yine ayak kokusu var burada. Şuralara bakmayayım, yine biri çorabını falan mı... Serkan'ın çorabı olabilir mi? Bizim Serkan Laman'ın. Oğlum adam 45 numara ayakkabı giyiyor. Ancak onun ayak kokar. Bir bak şu masanın altına falan bak. Geçen gün de aynı mevzu oldu. Leş gibi kokuyor stüdyo. Biri çorabını bırakmış. İşin enteresan tarafı çorabın bir tanesini bırakmış. Herhalde diğerini giyip gitti. Demiyor ki ulan bu ayağımda

ben hayatımda böyle kuvvetli adam görmedim. Görünüşü bir b**ka benzemiyor ama herifte zehir gibi kuvvet var Tron. O adama kurşun bile işlemez.

0: Abi günaydın. Günaydın.
1: Bana da günaydın.
0: Ok meydanından Ramazan Kaya. Sana da günaydın. Günaydın Başar Bey'le cumalar. Afyon'dan selamlar. Valla bir işimiz var. Olursa cumartesi günü belki bir Afyon'a gidip gelebiliriz. Biliyorsun Afyon'un kaymağı Konya'nın, öyle mi derlerdi?
2: Selamlar. Hayırlı sabahlar başkanım. Hayırlı cumalar. Ben Özcan. Yerimi aldım. Her zaman olduğu gibi. Ay. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. İyi ki senin dinleyiciniz. İyi ki varız. Sen de iyi ki varsın.
0: Ulan bir de konuşabilsen.
2: Seni seviyorum başkanım. Vallahi bak yemin ederim kına geldi artık bana. Yemin ederim kına geldi başkanım.
0: Kına geldi oğlum, kına değil.
2: Seviyorum anla artık. Vallahi var ya. Yemin ağlamaktan kına geldi başkanım. Kurban olurum sana. Seni seviyorum başkanım. Ver gazı başkanım. Allah Allah Allah Allah. Vay vay vay vay. Ver gazı başkanım.
3: Bana bak Osman. Seni iki kere fena halde dövüp kepaze ettim. Gene mi bu kadar? Kadar kişinin içinde dayak yiyip rezil olmak istiyor. Hadi benden vurma git bakayım.
0: Yemin ediyorum senin adına şu ses kaydını var ya, belediyeye götürsem sana engelli maaşı bağlarlar. Buldun mu çorabı? Buldun. Kimin o çorap? Kim bırakıyor buraya çorabının bir tanesini? Ay, ayağında fare ölmüş sanki. Ben bırakmam çorabımı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bazen, ha sen benim ayağımda ayakkabı var sanıyorsun ya. O aslında çorap, biliyor musun? Ben çorabı 6 ay 7 ay falan giyiyorum. Hiç çıkarmıyorum ayağımdan. Tabii canım. Sadece akşamları eve gittiğimde kapının önüne çıkartıyorum. Bazıları da onu ayakkabı falan sanıyorlar. Gerçekten. Artık böyle çorap ayağımda taş gibi olmuş yani. Çıkarıyorum, bildiğin ayakkabı diye koyuyorum. Hatta iki kere boyacıya gönderdim. Adam boyadı gönderdi.
4: Değil mi? Değil mi?
5: Ne değil, ne değil?
0: Şaka yapıyorum ya. Allah Allah, o kadar da değil yani, askerde böyle bir mevzu olmuştu. Ben Şırnak Cüdi Dağları'nda askerliğimi yaptım. Aylarca orada kaldım. 14 ay falan dağda yaşadım. Orada tabii yani çorabı çıkaracak halimiz yok. Nerede çıkarıyorsun?
6: 3 ay sonra çorabımı, dedim ayağım bir havalansın.
0: Bir çıkardım abi. Şimdi arkadaş geldi diyor ki, ya diyor sende diyor niye 2 tane bot var? Çorabı da bot sandı yani.

Asımoğulları Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Elvan Aslan. Hoş geldin. Sen olmayınca tadı olmuyor buranın da. Valla. Ne canım? Ben bu haberi daha önceden görmüştüm, hatta yorumlamıştım. Yine mi olmuş? Yeni bir haber. Yok artık. Yine mi? Abi ben inanamıyorum bu insanlara ya. Cennetten arsa satmışlar diye bir ara radyoda anons etmiştim hatta. Cennetten arsa. Yine satmışlar, yine alan olmuş ya. İnanamıyorum ya. Cennetten arsa, tapuyu nasıl veriyorlar tapuya? Bu adam öldüğü zaman tapuyu neresine koyacak? Cebine mi? Cebine mi koyup götürecek tapuyu? Nasıl götürecek tapuyu? Ben orası ilgilendiriyor beni yani. Cennetten arsa. Vay be. Evet. Cennetten arsa. 300 metrekare. Hala yiyen var bunlar öyle mi? Vallahi. Vallahi yedirene de helal olsun, ne diyelim yani. Bir de bir şey söyleyeceğim. Yani bu cennetten arsa olayını hani cahil insanlar alıyor falan demeyin. İki tane, üç tane üniversite bitirenler var. Yani öyle meslekler var ki o meslekleri söylesem ağzınız açık kalır. Dersin ki bu meslekteki bir adam nasıl alıyor bunu? Söylemeyeceğim meslekleri ama şunu söyleyeyim yani. İki üniversite bitirenler var. Benim rahmetli babamın bir meşhur sözü vardı. Okumak cehaleti alır, eşeklik baki kalır diye. Ağam ne yapsak, biz de böyle bir işe girelim mi ya? Baksana millet cennetten arsa satıyor ve çatır çatır satıyor yani. 300 metrekare. Biz de şey yapalım. Az yak kremlerini çıkartalım. Az yak kremleri. Evet, az yak kremleri. 100 TL. İki tane alırsanız 150 TL. Az yak kremleri. Günahınız çok mu? Az yak kremi kullanın. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Vallahi billahi böyle bir reklam yapsam vallahi arayan olur ha. Bak. Az yak kremleri. Günahın çok mu? Diğer tarafta yanacağını mı düşünüyorsun? Az yak kremleri kullan. Su gelir akar gider, yar gelir bakar gider. Yar gelmiş görmemişem, kör olsun böyle bak, kader. Bak güzel bu, güzel. Hiç aklıma gelmemişti. Elvan Hanım demiş ki belki küçük çekmece Cennet Mahallesi'nden yer almıştır adam. Yok abi, orası değil işte. Mevzu orada yani. Hani öldün mü cennete gideceksin, oradan sana tapulu yer veriyorlar. Öyle çekmecedeki cennet değil yani. Keşke orası olsa. Bir şey söyleyeyim mi? Mesela biz de böyle bir krem yapalım mı? Az yak kremleri. Mesela ne kadar çok günah işledim bilmiyorum. Mesela çok günah işledim. Bir de bunun faktörlerini yapalım. İşte 40'lık, hani güneş kremi gibi 50'lik, 60'lık. Eğer çok günahım varsa 100'lük tavsiye ediyoruz. Tabii. Ölmeden önce bunu vücuduna iyice yedirtiyorsun. Diğer tarafta az yanıyorsun. Böyle bir reklam yapsak inanıyorum arayan olur yani ben.

yanımda bir çocuk var. Çorap kokusu eşek ölüsü gibi demiş. Allah sabır versin. Bir bak, belki ayağında fare ölüsü falan vardır yani. Başkanım, bu krem işi tutar bence. Ben de 50 faktörlükten 2 tane alabilirim demiş. Allah ceza, vallahi ben sana bir şey söyleyeyim ya. Mustafa, yemin ediyorum. Emine teyze. Ha Emine teyze, günaydın, sana da günaydın. Muratcığım, bizim torunlara çanta ve ayak... Emine teyze, senin çocuklara, torunlara daha doğrusu çanta ve ayakkabı. Evet, söz vermiştik. Onu halletmemiz gerekiyor. İki taneydi galiba. Bu hafta poşetle gitti. Tamam. Ya poşetle gitmesinler. Ha, iki ayakkabı, iki çanta. Hallederiz onu. Merak etme. Halledeceğim, merak etme. Buraları okumayalım, geçelim. O çocukları market poşetiyle okura...

Efendim 07:50 yaptık saatlerimizi. 0541 484 60 60, 0541 484 60 60 WhatsApp numaramız. Instagram'dan da Deli Murat Show yazarsanız sayfama ulaşırsınız. İlk saatimizi bitirmek üzereyiz. Sevgili Betül, ben de çanta yok, kullanılmış çanta çocuklara verilmez, öyle bir şey yok. Yok, kalsın onu sen başkasına ver. Biz öyle kullanılmış bir çantaya gidip çocuğa verirsek ayıp olur yani, çocuğun hevesi kırılır, olur mu öyle şey? Efendim ikinci saatim.

0: dürüstü. Bak sayayım ha. Ondan geriye doğru. Çıkmazsan kapına dayanırım. 10, 9, 9. Neydi lan?
1: 8.
0: 8, 7, 6.
2: Ula şimdi durup dururken yoluna kurban gitmek. Ne yapsak ya?
3: Ne bileyim ben.
0: 5.
2: 5.
0: 4.
2: 4.
0: 3.
2: 3.
0: 2. 2. 1.
2: 1. Burada ya, burada.

0: abi. Murat abi. Benim adım Ercan. Seni köşede sıkıştıracağım. Senden makas alacağım. Sana sarılacağım. Biliyor musun? Kış kış cinler kış kış. Yallah cinler yallah. Hadi söyle. Söyle abi. Sen de söyle. Bak benim gibi söyle. Söylesene abi. Sana söylesene abi.
1: Vay be. Gerçekten var ya, çok duygulandım. Harika. Mükemmel bir şiir. Bu şiirin filmini yapsalar, Altın Portakal Film Festivali'ne katılsa bir kilo muz verirler. Ercan nasıl bir şiir ya? Bu nasıl bir şiir oğlum? Ben bunun altında kalır mıyım? Kalmam. Bu yüzden ben de Ercan'a bir tane şiir yazıyorum. Benim için tek kötü tarafı şu. Hayatımda ilk defa birine şiir yazacağım ve o kişi de Ercan. Ya ben sevgilime dahi şiir yazmış bir adam değilim ya. Benim gibi adam şiirle ne işi var ya? Uzaktan yakından alakası olmaz. Ama işte yani kötü bir anı yani. Hayatımda ilk defa birine şiir yazdım. Onun da erkek olması kötü yani. Hazır mısın Ercan? Boğazdan gelir can, bunu duyunca beni an. Karnın acıkırsa bir an, sucuklu yumurta yer misin Ercan? O lafları atla... Yok o değil lan.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060

0: Ay başkanım, ben bu Ercan'a aşık oldum galiba. Ne güzel şiir yazıyordu öyle. Bana da yazsın bir tane ne olur. İsmim Ayşe.
1: Ay. Ay. Ayşe, ben yazayım onun yerine sana bir tane. Dur. Bir fon müziği verseydik ya. Ayşe konuşuyor. Sanırsın dünya onun malı. Her lafında ayrı bir özgüven patlaması. Kendini bulunmaz hit kumaşı sanıyor ama pazarda 3 metre kumaş, yanında Ayşe bedava. Ya ulan Ercan'dan daha iyi.
2: Günaydın başkan, şey demiştim ya,
1: Günaydın.
2: o kremle alakalı ilk arayan 5 kişiye yarı fiyatına veya bedava tüp hediye verelim diye. Özür dilerim, belki radyonun sesi çıktı, ondandır. Yoldayım, araç sürüyordum, şimdi park ettim, o yüzden tekrar yolluyorum. İyi yayınlar, hayırlı cumalar.
1: Senin günahın çok galiba. Sana 100 faktörlü bulmamız gerekiyor. Seni kremin içine sokup çıkarsak sana yine fayda etmez gibi geliyor bana. Efendim 08.25 yaptık saatlerimizi. Asımoğulları Kuyumculuğun katkılarıyla program devam ediyor.

0: yanında.
1: 1992'den bugüne
0: Asımoğulları
2: Kuyumculuk.
0: Asımoğulları Kuyumculuğun katkılarıyla Deli Murat Show devam ediyor.

0: Sayın Başkanım, hasta mısınız? Yüzünüz sapsarı.
1: Cuma günü saat 4'e 10 kala öleceğim.
0: Bunu bekliyordum Sayın Başkanım. Allah sevdiği kulunu yanına erken çağırırmış. Sizi çok arayacağız başkanım.
1: O zaman sen de gel.
0: Aman başkanım, benim yapılacak daha çok işim var.
1: Benim de var ama dinlemiyorlar. Mikrofonu hazırla, öleceğimi benim ağzımdan duysunlar.
0: Hay hay efendim.
1: Çok sevgili vatandaşlarım, size üzücü bir haber ileteceğim. Dün gece öleceğim bana melekler tarafından bildirildi. 2 gün sonra cuma günü saat 4'e 10 kala öleceğimi siz sayın vatandaşlarıma en derin sevgilerim ve muhabbetlerimle bildiririm. Beni hatırlayınız. Beni kesinlikle unutmayacağınızı biliyorum. Çekemeyenler çatlasın.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483

0: kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli, peşin fiyatına 1,5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Projemiz Tekirdağ, Marmara Eğrisi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eğrisi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
1: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86. 0536 409 67 86.
2: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.

0: Deli yine formundasın yani. Günaydın. İyi yayınlar. Kendine iyi bak.
1: Deli günaydın. Hayırlı sabahlar. Hayırlı cumalar. Yine yollardayım serviste.
2: İyi güzel güzel. Eşine bu kadar bilgi vermiyor ha. Dede. Ama dikkat etse sağlık kontrolünden geçtin mi dede? Hala 20 yaşındaki ehliyeti kullanıyorsan sıkıntı ha. Bak yaşın gelmiş 60'a. Allah korusun. Araba kullanırken bir anda arabadan inersin. Olabilir sadece yani. Kafa bir anda gider. Arabayı sen kullanıyorsun. Bir anda dersin ki şoför bey inecek var. Ellerinden öpüyorum.
3: Ben vallahi ne güzel söylüyorsun hayret.
2: Efendim Asımoğulları Kuyumculuğun

mi unuttum ya? Ne diyordum ben? En son ne dedim? Bana hareket yapınca ben kafam dağılıyor böyle bir şey. O hareketi var ya bir daha. Asım onların kuyumculuk katkılarıyla devam ediyor. İstanbul'da 7 tane şubesi bulunan. Yani baktığınız her yerde bu akı göreceksiniz efendim. Asım onların kuyumculuğu. Hani böyle düğünü olanlar, yatırım amaçlı altın almak isteyenler. Asım oğulları kuyumculuğa muhakkak uğrasın. Ya bu arada bizim yarın düğün var değil mi ya? Eyvah!

Şimdi Nebiye Hanım bir mesaj göndermiş. Yorum yapar mısınız diyor. Hani sen beni şey herhalde Silivri'ye göndermek istiyorsun. Murat Bey günaydın. Market poşetiyle okula çocuk gidiyor. Mecliste ayran 5 TL, tost 10 TL. Neden okullarda olmasın o fiyatlar? 20 milyon öğrencimiz var bu ülkede. Adalet, hukuk yok demiş. Ben iktidara geldiğimde biliyorsunuz benim bir partim var. TDP, Türkiye Deliler Partisi. Okulda öğrencilere tost, ayran bedava olacak. Bak, bana bir oy verin bak ben neler... Ya şimdiye kadar hep akıllı insanlara oy verdiniz. Bir de deliyi deneyin ya.

müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar Adanze'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.

0: Bedir mi?
1: Giderdin sürüyle koyun. Kuzuyu koynunda beslerdin bitti fazıyı. Yazamazken iki salır yazıyı.

müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.

0: bıraktılar beni tek.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.
3: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.

0: Murat abi günaydın. Ahmet Uzunoğlu ben, İstanbul Üsküdar'dan. Vallahi bu yaşadığımız günlerde sen de olmasan moralimiz bir türlü düzelmeyecek. Allah varlığını daim eylesin. Diğer katılan arkadaşlar da gerçekten eğlenceli. Hepsine selam olsun.
1: Günaydın.

Ardından kararınızı verin ki zaten muhakkak geri döneceksiniz çünkü piyasanın en uygun fiyatını veren firma Göktuğ İnşaat. En uygun fiyat, en kaliteli malzeme. 0536 409 67 86 0536 409 67 86'dan detaylı bilgi alabilirsiniz.

0: Başkanım günaydın. Hanım dün akşam sana attığım WhatsApp'tan mesajları görmüş. Sonra radyonu bulmuş. Az önce beni aradı. Seninle olan ilişkimizi bir gözden geçirmemiz gerekiyor diyor. Senin diyor delilerle ne işin var diyor.
1: Halaycılar hazır mı?
2: Allah Allah. Sanki ahlaksız bir mesaj atmışsın ya.
3: Ne var yani? Ne olmuş yani?
2: Yengeye bak ya. Ya kocasını insan bir erkekten niye kıskanır ya? Ya ben kadın olsam kocamı bir erkekten kıskanmam ya.
4: Efendim devam ediyoruz.

0: 0-212-67-86-86. Ev yaptırmak isteyenler ya da evini yenilemek isteyenler, tadilat yaptırmak isteyenler, Göktuğ İnşaatı aramadan kesinlikle başka yere işlem yaptırmayın. Çünkü en uygun fiyat, kaliteli malzeme Göktuğ İnşaat'ta. Şimdi bir şarkı arası verelim. Şarkıdan sonra buradayım, ayrılmayın. Beni kıskanmış ya. Allah Allah. Yok bir şey, sen karışma dur.
1: Çünkü hediyelik yoğurt gitti.

Ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 6786 0536 409 6786.

0: Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servislerimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara...

0: hayırlı uğurlu olsun.
1: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğ Bey İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
3: Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim. Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507 817 24 34 0507 817 24 34
4: Evname, eviniz bizimle şahane.
5: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.
1: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğ Bey İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.

İki günlük bir ayrılık söz konusu. Hafta sonu kimseye bulaşmayın, kimseyle kavga etmeyin. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Ama ve lakin kavga kaçınılmaz ise eğer, sizleri hastaneden değil karakoldan almak isterim. Mevzuyu anladınız. Efendim, sponsorlarım Asımoğulları Kuyumculuğa ve Göktuğbe İnşaat'a katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Göktuğbe İnşaat'ın telefonunu bir kez daha vermek istiyorum. Ev yaptırmak isteyenler, evini yenilemek isteyenler, tadilat yaptırmak isteyenler, evim dış cepheden su alıyor diyenler, evinize dair her şeyi Göktuğbe İnşaat'ta bulacaksınız. Uygun fiyat, kaliteli malzeme ile hizmet veriyor Göktuğbe İnşaat. 0536 409 67 86, 0536 409 67 86'dan daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Ne yapıyoruz şimdi? Gidiyoruz. Güzel bir slow, damar bir eser göndereyim sizlere. 15 itibariyle de sevgili Serkan'la sizlerle beraber olacak. Eğer burada olmazsam siz hatırlatın, bir daha çorabını falan bırakmasın buraya. Gerçi onun sayesinde stüdyoda hiç sinek yok, fark ettin mi? Hepsi ölmüş oğlum, hepsi. Pazartesi görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. 10 numara bir eser.

0: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
1: Bir yol öpüverem de kocumandı zilimon yanaktan.
2: Ekim.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekim'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Başımı bu

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin, ilk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541-483-60-60 0541-483-60-60 numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541-483-60-60 0541-483-60-60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541-483-60-60 0541-483-60-60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541-483-60-60 0541-483-60-60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541-483-60-60 0541-483-60-60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60. Bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541-483-60-60 0541-483-60-60
3: Radyo Ekin.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ, bakın buraya dikkat edin, Tekirdağ Marmaraylısı Sultanköy'de, Tekirdağ Marmaraylısı Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha

0: Hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmaris'i Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika, denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde, elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60
3: Radyo Ekin.

0: Radyo için. Radyo için.
1: Bu frekansta.
2: En hüzünlü türküler
1: bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'de. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541-483-60-60 0541-483-60-60
3: Radyo Ekin.

0: Radyo için.
1: Bilmezsin tabii. Nereden bileceksin? Arayıp sordun mu var? Sorsan bilirdin tamam. Aradın sordun ama ben ne dedim? Dinlemedi. Ne zaman dinledin ki zaten? Ben seni hep dinliyorum. Her şeye bir cevabım var. Hadi bunlara da cevap ver.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60

0: Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var. Ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika, denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde, elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
1: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915 Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim. Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507 817 24 34 0507 817 24 34 Evname, eviniz bizimle
2: şahane. Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60
4: Radyo Ekin. Kartal gibiydi. kanatlarım.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
2: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541 483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
3: Radyo Ekin.

0: reklam.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişi

0: kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 6060 0541 483 6060. Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da ekin gayrimenkulden. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizler özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483 6060 0541 483 6060. Bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 40.

Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.

0: isterim senden.
1: En hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541 483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
3: Radyo Ekin.

kutlamasın kimse doğum günümü. Seni sevmek için iyi ki doğdum. Kutlamasın.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servislerimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde.

0: Sizler de hemen arayın, yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1 milyon 700 bin lira. Yanlış duymadınız. 1 milyon 700 bin lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli, peşin fiyatına 1,5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika, denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde, elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60
4: Radyo Ekin.

0: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Başımı bu başımı
0: Ekin.
1: Bakın gözümün yaşına.
0: Radyo Ekin.

0: kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.
1: Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi. Radyo Ekin bir dokunuş.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin, ilk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541-483-60-60 0541-483-60-60 numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ, bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541-483-60-60 0541-483-60-60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541-483-60-60 0541-483-60-60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541-483-60-60 0541-483-60-60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541-483-60-60 0541-483-60-60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60. Bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541-483-60-60 0541-483-60-60
3: Radyo Ekin.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servislerimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz.

0: İstanbul'a sadece 45 dakika, denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde elektrik, suyu gelmiş. 0541 483 6060 0541 483 6060 hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483 6060 0541 483 6060 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
1: Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim. Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507 817 24 34 0507 817 24 34 Evname, eviniz bizimle
2: şahane. Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
4: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Bu frekansta.
2: En hüzünlü türküler bu frekansta.
1: Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60
3: Radyo Ekin.
4: Efendim, herkese de selamlar, sevgiler. Evet, bugün teknik anlamda birazcık problem yaşadık diyebiliriz. Herkese hayırlı cumalar. Biraz gecikmeli de olsa yayına başladık. Sesim herhalde şu anda biraz daha iyi geliyor gibi duruyor. Murat, duyuyorsun herhalde bunu, değil mi? Efendim, herkese de selamlar, sevgiler. Hayırlı cumalar. Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu Radyo Ekin'de kardeşiniz yayında. Gala Kokoreç katkılarıyla başladık efendim. Saat 20'ye kadar beraberliğimiz olacak. Bugün merkez stüdyolarından yayındayım. O yüzden unutmuşum herhalde merkezden yayın yapmayı. Karavandan biliyorsunuz yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Ama bugün merkezden yayındayız. O yüzden bir 20 dakikalık bir teknik benle alakalı bir problem oldu. Peki, konuşacağız. Yayın başladı. Hadi bakalım, rastgele diyelim. Birazdan da mesajları Radyo Ekin Instagram ve 541-484-6060 WhatsApp üzerinden mesajları da okuyacağız inşallah.

0: Murat da adım köyden çıktım, yettim, geliyorum. Yetişiyorum gari dedi ama çözdük bir sorunu. Sağ olsun sevgili Deli Murat, sabahları dinliyorsunuz. Deli gibi trafikte gelecekti bir de valla. Sağ olsun, selamlar olsun sevgili Deli Murat'a. Efendim beraberliğimiz başladı. Akşam Beşiktaş ne yaptı öyle ya? Akşam Beşiktaş Marsilya'yı kendi sahasında sanki bir bal ligi takımıyla hazırlık maçı yapıyormuş gibi muhteşem bir skorla Beşiktaş dün muhteşem bir başlangıç yaptı. Alkışlar tabii ki Beşiktaş'ımıza.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim Gala Kokoreç katkılarıyla başladık. Efendim Gala Kokoreç 40 yıldır sizlerle ve 70. şubesiyle de şu anda hizmetinizde. Şu anda Mahmut Bey Güşeler'den eğer Anadolu Yakası'na veya Kemerburgaz'dan Trakya'ya doğru geçecekseniz efendim hemen Avrupa konutlarını geçiyorsunuz. Gazi Osman Paşa Sapağı'nı geçiyorsunuz. Ve yeni açılan Opet, Türkiye'nin en büyük akaryakıt istasyonu içerisinde, Cadde Tem AVM içerisinde Gala Kokoreç 70. şubesini açtı. Ve tabii ki 70. şubemize özel de eğer yolunuz oradan geçiyorsa, yaklaştıysanız bir nefes alayım, şu cuma trafiğinden bir sıyrılayım diyorsanız hemen Gala Kokoreç'e gelin. Harika İzmir usulü ince kıyım, sebzelisi, nar gibi kızarmış ekmeği, yanında buz gibi ekşili ayranı, üzerine keki, pul biberi, kimyonu 50 TL'de indiriminizi efendim alacaksınız Gala Kokoreç'ten.

0: Tam 70 şubesiyle sektörün güçlü markalarından Gala Kokoreç Türkiye'nin büyük üretim gücüyle imalattan halka uygun fiyatlarla da zaten sizler Gala Kokoreç'te buluşuyorsunuz. Müdavimisiniz biliyoruz. Ama yeni şubemizde de tam 50 TL indiriminiz var. Sadece 70. şubemize özel. Opettem Cadde AVM otoban üzerinde, TEM üzerinde Mahmut Bey'den şu anda Anadolu yakasına geçerken Opet'in içerisinde bir dinlenelim diyorsanız hemen Gala Kokoreç'e uğrayın. Selamlarımızı iletin. Sıcacık midye ve dediğim gibi Kokoreç'te de 50 TL indiriminizi hem uygun yiyorsunuz zaten bir de 50 TL indirimle yiyeceksiniz. Ekin dinleyen kazanıyor. Sevgili Remzi abiye selamlar olsun. Remzi Orhan. Bugün 10 kişiye yine verelim mi? 10 kişiye kokoreç keyfi verelim mi? Peki o zaman birazdan sembolik bir soru soracağım. Ve 10 kişiye Gala Kokoreç'ten 10 kişiye kokoreç keyfini verelim.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Peki devam ediyoruz. 15 itibariyle başladık. Türkiye'nin tercih edilen, dinlenen Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin'de Serkan Lama yayında.

Efendim Türk arasına gireceğim, Türk arasına gireceğim, devam edeceğim Türkiye. Soruyu soracağım ve 10 kişiye bugün Gala Kokoreç'ten kokoreç keyfi vereceğim. Sorumuz hazır çünkü vaktimiz az. Biraz gecikmeli başladık. 20 dakika içerisinde 10 kişiyi belirleyeceğim. Hazır mıyız? Cevaplarınızı Instagram Radyo Ekin 541-484-6060 WhatsApp üzerinden mesajınızı bana ulaştırıyorsunuz. Radyo Ekin Instagram 541-484-6060. Hazır mıyız? Efendim Türkiye'nin yüz ölçümü bakımından en büyük ili hangisi? Türkiye'nin yüz ölçümü bakımından en büyük ilini soruyorum. Yazıp gönderiyorsunuz, isim soy isim yazmayı unutmayın. 20 dakika içerisinde 10 kişiyi belirleyeceğiz. Ve Gala Kokoreç'in 70. şubesinde Tem Cadde AVM'de Gazi Osman Paşa Avrupa Konutları Sapağı'nı geçince hemen Anadolu yakasına geçerken sağda açılan en büyük akaryakıt istasyonu içerisinde Türkiye'nin yüz ölçümü bakımından en büyük ilini soruyorum. İsim soy isim cevap.

Efendim motorinde biliyorsunuz zam geldi. Bütün moraller bozuldu. Şu anda motorinde 100 lirayı geçti ama bugün indirim var. Bilginiz olsun. O 100 lira psikolojisini en azından biraz olsun bozmuş olacağız. Brent petrol fiyatlarında 100 doların altına gerilemesi sonrasında motorinde bu gece indirim var. Bilginiz olsun. 4 lira indirim yapılacak bu gece. İstanbul'da 96 lira, Ankara'da 97, İzmir 97 düşmesi bekleniyor. Bilginiz olsun. Motorinde akaryakıtta bu gece indirim var. Fazla gaza basmayın, yakıtı bitirmeyin. Efendim cevaplar geliyor. Cevaplar geliyor. Ve bugün sizleri bugün ya da yarın fark etmiyor. Yarın pazar, pazara kadar vaktiniz var. Gala Kokoreç'ten 10 kişiye hediyem var. Kokoreç keyfi var. Sorumuzu sorduk. Türkiye'nin yüz ölçümü bakımından en büyük ilini sordum sizlere. Türkiye'nin yüz ölçümü bakımından en büyük ili. Instagram Radyo Ekin 541-484-60-60. Hadi bakalım. Birazdan bir 10 dakika sonra

Efendim bakalım mesajlarımıza, cevaplarımıza. Hemen şöyle güncelleyeyim sayfamızı. Sorduk, Türkiye'nin yüz ölçümü bakımından en büyük ilini sorduk. Gala Kokoreç'ten 10 kişiye de Kokoreç keyfi hediyemiz var demiştik. Hemen cevaplara bakıyoruz. Ahmet Yasin, Yasin Mont Dünyası doğru cevabı vermiş. Rüzgar doğru cevabı vermiş. Sizden Engin Nurşen'den 07 mi çalar mısınız? Veli Kılınç göndermiş mesajını, cevabını. Talat Ay doğru cevabı göndermiş. Malatya Kaleli'yim. Ahmet Demir doğru cevabı göndermiş. Bağcılar'dan Mihrican Şamlı doğru cevap. Hoş geldin demiş. Sivas kardeşim benim. Sivaslı kardeşim benim. Ekspres Ayakkabı Bakım Merkezi'nden İbrahim Güllevik. Moralim bozuk demiş. Rabbim dedikodu yapan ıslah etsin. Amin. Doğru cevabı da göndermiş. Bağcılar'dan Osman Şamlı doğru cevabı göndermiş. Mirza Tekstil'den Bahri Erdem doğru cevabı göndermiş. İyi yayınlar İstanbul'dan Gülçin Eri doğru cevap. Nebiye Günaydın doğru cevabı göndermiş. Dursun Kaleli doğru cevap. Ömer Özgümüş doğru cevap. İstanbul Bahçeşehir'den Mustafa Kaya doğru cevap. Osman Çetiner doğru cevap. Veysel Köknaroğlu doğru cevap. Barış Kuruçay doğru cevap. Elif yanlış cevap. Nedim eyvallah ama yanlış cevap.

0: Efendim cevaplara bakalım ve 10 kişiyi belirleyelim. Hemen cevaplara bakıyorum. Erdoğan güzel. Doğru cevabı göndermişsin Erdoğan abi. Ama sen zaten benim misafirimsin. Sana yok. Sen bana misafirsin. Erdoğan abi selamlar olsun. Ülkemizin neferleri, itfaiyecilerimize selamlar olsun. Onun nezdinde tüm Gümüşhanelere selamlar.
1: Ağlayan gülmedim.
0: Ramazan Altın demiş ki doğru cevabı biliyorum ama kokoreç ben yemiyorum. Aa, kokoreci buradan yediğinde bu lafı sana unuttururuz bak. Demek ki doğru yerden yememişsin. Bu işi doğru yerden yemek lazım. Kolay gelsin, ben İdris. İdris Yel doğru cevabı göndermiş. İdris Yel.

Sadık doğru cevap. Peki efendim, 10 kişiyi belirledik. Evet, Mihrican Şamlı, Ahmet Demir. Konya doğru cevap bu arada. Türkiye'nin yüz ölçüm bakımından en büyük ili Konya. Mihrican Şamlı, Ahmet Demir, Talat Ay, Barış Kuruçay, Tuncay Özgümüş, İbrahim Gürlevik, Bahri Erdem, Ahmet Yasin, Gülçin Eryiğit, Dursun Kaleli. Afiyetler olsun. Efendim yeni şubemiz, 70. şubemiz. Hemen sizler Mahmut Bey gişelerden devam edin. Avrupa Konutları Gazi Osman Paşa Sapağı'nı geçin. Ben o yarı beklerim. Ve yeni açılan Türkiye'nin en büyük akaryakıt istasyonu Opet'te. Cadde AVM içerisinde Gala Kokoreç 40. yılında 70. şubesini açtı. Ve bu şubemizin de açılışına özel 50 TL indiriminiz var. Hem uygun fiyat hem de 50 TL indiriminiz var. Ve şimdi de bir 10 kişiye geçen hafta vermiştik. 10 kişiye de bu cuma Gala Kokoreç'ten afiyet olsun diyoruz. İsimleri son kez tekrarlıyorum. Mihrican Şamlı, Ahmet Demir, Talat Ay, Barış Kuruçay, Tuncay Özgümüş, İbrahim Gürlevik, Bahri Erdem, Ahmet Yasin, Gülçin Eryiğit ve Dursun Kaleli. Efendim 70. şubemize, Cadde AVM, Opet içerisinde yeni açılan, sadece burası için geçerli, bilginiz olsun. Burada sizleri ağırlayacaklar. Şimdiden afiyet.

0: Şaşırtıcı reklam.
1: Evet, Gala Kukaraç'a katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kazanan isimlere de afiyetler olsun diyoruz. İlk saatimizi noktaladık. İkinci saatimize merhaba diyeceğiz. Mesajları okuyacağız. Radyo Ekin Instagram, Serkan Lam official sayfam Instagram ve 541 484 60 60 gümbür gümbür devam.

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

Efendim herkese bir kez daha selamlar, sevgiler, hayırlı cumalar. Türkiye'nin tercih edilen, dinlenen Türk Halk Müziği Radyosu Radyo Ekin'de Serkan'la ile yayın başladı ve devam ediyor efendim. Haftanın son çalışma iş günü. Radyosunu yeni açan, bizleri dinleyen, dinleten tüm gönül dostlarımızı sevgiyle selamlıyorum. Cumamız mübarek olsun inşallah. Hayırlara vesile olsun. Rabbim ettiğimiz dualarımızı, kıldığımız namazlarımızı inşallah kabul ve makbul eylesin. Allah'ın rahmeti, bereketi inşallah tüm inananların da üzerinde olsun. Efendim son görevimizi yerine getirdim bugün. Biraz da gecikmemin sebebi oydu. Bugün çok kıymetli büyüğümüzü, çok kıymetli Malatya'nın Pütürgen'i yetiştirmiş olduğu çok değerli bir ismi Mehmet Karaman. Son görevimizi Eyüp Sultan Camii'nde çok yoğun kalabalık bir katılımla son yolculuğuna Mehmet amcamızı uğurladık. Her canlı ölümü tadacak ama er ama geç. Er ya da geç. O yüzden hazırlıklı olmamız lazım. İbret almamız lazım. İyi yaşamak lazım. İşte böyle Mehmet amcanın arkasından iyi insandı diyebilenlerden hepimizi nasip etsin bundan. Faydalanmayı nasip etsin. O yüzden üzüldüğümüz bir gündü. Üzerimizde emeği olan çok kıymetli büyüğümüzdü. Allah rahmet eylesin. Tüm ölmüşlerimizin mekanı cennet olsun inşallah. Mesajlarınızı Radyo Ekin Instagram 541-484-60-60 541-484-60-60'dan da mesajlarınızı bana ulaştıracaksınız. Birazdan mesajları okuyacağım. Efendim bu saatimizde İstanbul'un balıkta markası Arnavutköy'de balıkçınız Metin katkılarıyla başladık. Birazdan detayları paylaşacağım. İstanbul'da 21 yıldır aynı yerde, aynı samimiyette, aynı kalitede balıkçınız Metin. Mevsim balık mevsimi, bol bol balığın tüketilmesi gereken bir mevsim. Birazdan detayları da inşallah paylaşacağız.

Efendim mesajlara bakalım, kimler dinlemede, kimler bizimle. Güncelliyorum sayfamı. Radyo 2'nin Instagram sayfam 541-484-60-60. Serkan Bey demiş, ilk önce ben yazdım, ağzınızdan çıkar çıkmaz yazdım, şans demiş. Eyvallah. Ekin Radyo'nun değerli çalışanlarına en içten selamlarımı ve teşekkürlerimi gönderiyorum. Her gün büyük bir özen ve sevgiyle güzel türküleri seçip hazırlayan, hayatımıza neşe katan herkese ayrıca teşekkürler. Başarılarınızın devamını artarak diliyorum. Saygılarımla Eyüp Hacıyeni İsveç'ten bizleri dinliyor. İsveç'e selamlar olsun. Tüm gurbetteki gönül dostlarımıza. İyi günler. Çalabilirseniz bana Ormancı'yı çalarsanız sevinirim. Hollanda'dan Bünyamin, çıkalım kaleye bir akşamüstü tüksün istiyorum demişsiniz. Hollanda'dan dinliyorum sizleri Bünyamin Bey. Hollanda'ya, İsveç'e selamlar olsun. Almanya'ya selamlar olsun. Gurbetçilerimizin bizleri sık takip ettiğini biliyoruz oralarda. Selamlar olsun. Selim Sarıdoğan, ya sen ne güzel bir insansın ya. Hayırlı cumalar kardeşim. Cuma mübarek olsun. Selim Sarıdoğan, Viyans çocuk kim dinlemede. Selamlar Selim abi. Mehmet Gören, hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar. Senle beraberiz yine. Direksiyon başındayız. Öncelikle Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Fenerli olarak ne olacak bu Fener'in hali? Tüm çalışma arkadaşlarıma ve Küçükçekmece Belediye personeline bir türkü armağan eder misin demiş Mehmet Gören. Beşiktaş bu sene bir başka. Hayırlı olsun güzel ailesi için. Zara'dan Gurbet Kuşlarını çalar mısın? Zara'dan Erdoğan abicim, bir türkü hazırladım sana ama listemde yok. Ama Zara'dan bir türkü senin için var. Olur mu? Tüm taksici camiasına da senin nezdinde selamlar olsun. Şahin Oruç, Yalova'dan dinliyorum. AC Vakiki depodayız şu anda Yalova'da. Zekeri Ünlü'den Palır Emzeslerini birazdan çalacağım Şahin'im. AC Vakiki depo Yalova'ya selamlar olsun.

Naci Hanım çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sizleri tebrik etmek istiyorum demişsiniz. Başladığınızdan beri hayırlı olsun diyemedim ama keyifle dinliyorum. Tekrardan türküler adına hoş geldiniz demişsiniz. Çok sağ olun. Peki. Devam ediyoruz. Mesajlar geliyor. Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'nda Serkan Lama yayında. Devamlar.

0: Efendim, beraberliğimiz devam ediyor. Gümbür gümbür devam ediyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim, bu saatimizde İstanbul'da balıktan marka olan balıkçınız Metin Arnavutköy'de, balıkçınız Metin katkılarıyla ikinci saatimizdeyiz. Tam şu anda mevsimi balığın en lezzetli zamanı, en keyifli zamanı, çocuklarımızın da bizim de bol bol balığı tüketilmesi gereken bir zamandayız. Doğru yerde, doğru zamanda, en taze haliyle balıkçınız Metin 21 yıldır aynı yerde, aynı mevkide, aynı kalitede, aynı samimiyette sizleri ağırlamaya devam ediyor balıkçınız Metin. Sevgili Ömer Yılmaz, selamlar olsun Ömer Yılmaz'a, Metin Tunç. Bu markanın tabii küçük, böyle büyük değilken, yani küçük bir yerken, bugün daha büyük bir yerde, restoranda sizleri buluşturuyoruz. O zaman da o samimiyetle gidildiğinde 5 masa 6 masa vardı. Çok küçük bir yerdi Metin abinin. Şu anda yerinde kokoreç var. Yine ona ait orada sevgili Hacı abiyle. Ama bugün geldiği noktada İstanbul'un her yanından sadece balık değil, taptaze kalamarı, özel sosu, yine tabii ki kiremitte karidesi ve tuzda balığı, tuz içerisinde pişen balığı, mezeleri, salataları, taptaze midyesi ve tabii ki tezgahın önünden seçeceğiniz balıkları, palamutundan, somonundan, kalkanından, istavritinden, hamsisinden, sardalyasına kadar. Evde pişirmenize gerek yok. Bugün cuma, yarın ailenizi alın, sizleri ağırlayalım. Balıklar sizden, tatlılar tabii ki benden her zamanki gibi. Balıklar sizden, tatlılar, çaylar, kahveler benden. Rezervasyon numaramız Sultan Gazi Habibler üzerinden geliyorsunuz. Fenertepe'yi geçiyorsunuz. Arnavutköy Devlet Hastanesi'nin hemen geçince balıkçınız Metin. Yandex'ten, Instagram'dan, her taraftan ulaşabiliyorsunuz. Rezervasyon numaram 0212-597-81-00. 0212-597-81-00. Yazdınız mı? 0212-597-81-00 balıkçınız Metin. Ya da ben evde yemek istiyorum, misafirlerim gelecek dersen, hiç evinizi, mutfağınızı, binanızı, perdelerinizi kokutmanıza gerek yok. Siz siparişinizi verin, biz hazırlayalım, özel kutularında evinize götürün. Tertemiz balığınızı yedikten sonra afiyetle kahvenizi, çayınızı için hiç balıkla uğraşmayın. Ya gelin sizleri ağırlayalım, ya da dediğim gibi 0212-597-81-00 rezervasyon numaramız efendim.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Devam ediyoruz, mesajları okuyacağız. Instagram Radyo Ekin 541-484-60-60.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212-892-4660. Asımoğulları Kuyumculuk. Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541-483-60-60 0541-483-60-60

Efendim beraberliğimiz devam ediyor. Türkiye'nin tercih edilen, dinlenen Türk Halk Müziği Radyosu'nda, Radyo Ekin'de kardeşiniz, türkülerin kardeşi Serkan Lıma ile muhabbetimiz 15 itibariyle başladı. Ve saat 20'ye kadar haftanın son çalışma iş gününde beraberliğimiz devam ediyor. Balıkçınız Metin İstanbul'da. Balıkta balın gerçek noktası en kaliteli haliyle balıkçınız Metin katkılarıyla devam ediyoruz. Mesajını okuyacağız. Instagram Radyo Ekin. Efendim takip edin sayfamızı. Serkan Lama official sayfam. Sayfalar sizlerin sayfası. Buradan mesajınızı bana ulaştırıyorsunuz. 541-484-60-60 541-484-60-60. Hemen şöyle birkaç mesaj bakalım. Evet, Cabir Çağ Kebabı'nda Başakşehir'de işini gerçekten temiz yapan, ben temiz ve hijyen olan mekanlara bayılıyorum. Yaklaşık 2 yıldır Metrokent'te 5. etapta, şu anda da beni dinliyorlar sevgili Özgür Çölükoğlu, Özgür Ustam. Yani kuzu etinin bu işi kıvırcık kuzudan başkası olmaz arkadaş. Ne yaparsanız yapın, bu işi kıvırcık kuzuyla yapmıyorsanız başaramazsınız. Yani bu işin olmazsa olmazı kıvırcık kuzu, Balıkesir. Yani özenle seçilmiş, odun ateşinde ağır ağır pişen, dışı nar gibi, içi lokum kıvamında. E bir de işin ustasından yersen. Sevgili Ferdi ve sevgili Feyzullah abi ve sevgili Mesut. Cabir buradan çıkışta da Başakşehir'den bir çay kahve içmeye de Cabir'e uğrayacağız. Evet evet. 5. etap Metrokent'te İmam Azami Camisi'nin de, İmam Azam Camisi'nde tam böyle hemen hemen karşı karşıya. Selamlar olsun Özgür Ustam. Bir Erzurum türküsü tabii ki armağan edeceğiz. Sevgili Maviş, sen neredeysen biz oradayız. Sevgili Maviş, sen nereye biz oraya, yayın hayırlı olsun. Sedat Keskin, aramazsan arama çalarsan mutlu oluruz. Yoksa canın sağ olsun demiş sevgili Maviş. Orkide Çiçekçilik sevgili Çetin abi.

Eyvallah Çetin abi. İlçe başkanımız Erkan Yıldırım'a, Yakup Aydemir kardeşime ve Adem Doğan kardeşime selamlar olsun. AK Parti İlçe Başkanı Erkan Yıldırım'a, Yakup Aydemir kardeşime ve Adem Doğan kardeşime selamlar olsun demiş Çetin abi.

Sevgili Mahmut Yerdelen, kolay gelsin yayınlar. Cuman hayırlı olsun, bereketli olsun. Mave Garden çalışanları da bizleri havalimanı yolunda 200 dönüm üzerine kurulu. Orada dinliyorlar şu anda. Tam bir doğa harikası. Sevgili Mahmut abiye de selamlar olsun. Vakit bulunca da orada o huzuru

Erzurum türküsü madem çalacaksanız. İyide Ağaçların Altında Gömeç Karaağaç sahilde dinliyoruz demişsiniz. Sıradaki türküyü de ablama Mihrican'a hediye ediyorum. Selam ve sevgilerim Müge Hanım. Selamlar olsun. İyide Zeytin Ağaçların Altında Gömeç Karaağaç'ta sahilde bizleri dinliyorlar. Müge Hanım'a selamlar olsun. Erzurum türküsünü size de armağan ediyorum. Mustafa Küçük'ten Eğilmez'in Yollarında istiyorum demişsiniz. Seher Durak göndermiş mesajını. Bir Mustafa Küçük eseri çalacağız.

0: Efendim artık ikinci saatimizde noktalayacağız. İkinci saatimizde yavaş yavaş sonlarındayız.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim balıkçınız Metin katkılarıyla ikinci saatimizi noktalayacağız. Tabii ki cuma, cumartesi, pazar günü çalışanların böyle dinlenebileceği ve çocuklarını, ailelerini bir nefes alalım, bir yemek yiyelim. Bir yerde doğru yerde yiyelim ama bunu yerken de doğru yerden yemek yiyelim. Efendim doğru yerden yemek yiyebileceğiniz bir yer balıkçınız Metin. Onu söyleyeyim. Bir kere taze balığın dışında yaz kış hiçbir zaman taze balığın dışında 21 yıldır aynı samimiyette aynı kalitede olmasının sebebi bu. Her şey temiz hijyen ve en taze haliyle sizlerle buluşuyor. Şu an zaten her yerde balık taze. Çünkü balık zamanı 1 Eylül itibariyle vira bismillah denildi. Şu anda palamutlar uygun fiyatta. Balıklar uygun fiyatta. Bu sene maşallah bolluk var. O yüzden geldiğinizde sadece balık değil kalamarı, karidesini, taze midyesini ve tuzda balığını denemenizi tavsiye ediyoruz. Ve evde balık pişirmenize hiç gerek yok. Üzerinizi, perdelerinizi, evinizi, binanızı hiç kokutmanıza gerek yok. Gelin balıklar sizden, tatlılar benden. Tatlıları ben ikram edeceğim. Ben ısmarlayacağım. Çaylar, kahveler benden. Sen sadece balığın yediğinin parasını vereceksin. Radyo Ekin'den geliyorum demen yeterli. Arnavutköy Devlet Hastanesi'ni geçince balıkçınız Metin. Balıkta markanız, balıkçınız Metin. Hayır evde misafirlerim var, biz evde yiyeceğiz derseniz de biz ayıklayalım, biz pişirelim, özel kutularında alın. Hiç uğraşmayın, bizi arayıp rezervasyon numaranı söylemeniz yeterli. 0212-597-81-00 arayın. Biz şu kadar kişi geleceğiz, bayi toplantısı, dernek toplantısı, aile yemeği gibi. Yani mutfağı göz önünde, hiç gözünüz arkada kalmasın. Lezzetli balık yemek istiyorsanız işin ustasına geleceksiniz. Balıkçınız Metin Arnavutköy'de 21 yıldır aynı yerdeyiz efendim. Özel günlerinizde, aile yemeklerinizde, iş yemeklerinizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Dediğim gibi balıklar sizden, tatlılar benden, çaylar, kahveler benden. Metin Tunç, sevgili Metin abime, sevgili Ömer Yılmaz'a sizleri karşılayacak. 0212-597-81-00 0212-597-81-00'dan rezervasyonumuzdan bizlere ulaşacaksınız.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Peki efendim, 3. saatimize merhaba diyeceğiz. 15 itibariyle başladık. Mesajlarınızı Radyo Ekin Instagram sayfamızdan gönderin bana. Ve 541-484-60-60 WhatsApp üzerinden göndereceksiniz. Biz de okuyacağız.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Efendim tekrardan herkese selamlar, sevgiler, hayırlı cumalar. Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'nda Serkan'la ile yayın 15 itibariyle başladı. Haftanın son çalışma iş günü, tahsilat günü, gün ortasında başladık ve şu anda eve dönüş yolculuğunda da sizlerleyiz. Ve saat 20'ye kadar da buradayız. Mesajlarınızı Radyo Ekin okuyacağım birazdan. Instagram sayfam, buradan bana ulaşıyorsunuz. 541-484-6060. Buradan da mesajlarınızı bana ulaştırıyorsunuz. Bu saatimizde Boğazköy Aden tesisleri katkılarıyla başladık. Boğazköy Aden tesisleri 200 dönüm içerisinde Arnavutköy'de, Boğazköy'de, Boğazköy Aden tesisleri içerisinde birazdan detayları anlatacağım. Ve 3 Ekim Cumartesi günü akşamı muhteşem bir gece var. Sıra gecesi programımız var. Zekeriya Ünlü 20 kişilik dev orkestrasıyla alkolsüz ailenize gelebileceğiniz Boğazköy'de, Aden'de sizlerle buluşacağız. Ben de sahnede olacağım. Birazdan detayları da sizlere aktaracağız inşallah.
1: Suçumu yüzüme vurup durmayın. Bir kadir bilmezi sevdim o kadar.
0: Evet, şu anda en çok konuşulan konu Kurtlar Vadisi'nde. Suçumu yüzüme... Kaşif Kozun, Kozinoğlu'nun soruşturması genişledikçe dizinin şu andaki gündemdeki ağırlığı da artacak gibi görünüyor. Çok konuşulan bugünlerde tüm sosyal medyanın konuştuğu konu bu. Zamanında çokça konuşulan bir iddia yeniden tartışma konusu oldu. Ve buna göre dizinin bölüm senaryoları son anda sete ulaştırıldığı söyleniyor. Ve baş karakter Polat Alemdar oynayan Necati Şaşmaz dışında, yapımcı abisi Raci Şaşmaz'ın dışında bir sonraki bölümde ne olacağını kimse bilmiyormuş. Diyaloglar yardımcı oyunculara son anda ezberletilen ve kimse hikayenin tamamından haberdar olmuyormuş. Bunu dizide konu edilen gündemle bağlantılı özel istihbaratlar dışarıya sızdırılmasın diye güvenlik amacıyla yaptıkları söyleniyor. Ama ağırlıklı olarak senaryoda işlenecek olayların bir başka yerden yazılı olarak ulaştırıldığı iddiası ortalıkta şu anda dolaşıyor. Osman Sınav'ın bu duruma razı olmadığı, diziyi aniden bırakma kararı aldığını, benimle mezara gidecek demesi gizemli bir olay haline gelmiş durumda. Sanki kurt puslu havayı sever sözü bu dizi için söylenmiş. Bu arada MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde neden öldürüldüğü sorusu da yavaş yavaş netlik kazanmaya başlamış durumda. Kozinoğlu bu iki hafta sonra mahkemeye çıkacaktı. Son görevi için de Afganistan'dayken FETÖ-PKK-İsrail üçgeninde gerçekleştirilen ve Türkiye topraklarının güzergah olarak kullanılan uyuşturucu trafiğini çözüm belgelemek üzereyken cezaevine girdiğinde yakınlarına bugüne kadar devlet zarar görmesin diye sustum ama mahkemede her şeyi anlatacağım demişti. Ancak kendisine gardiyan tarafından ikram edilen zehirli çayın buna engel olduğu iddia ediliyor bunlar. Bunlar şu anda Türkiye'nin gündeminde, bu var. Herkes bu konuyu konuşuyor. Bütün kanallarda bu var. Televizyon kanallarında. Bakalım neler olacak, göreceğiz.
1: Deli gönlüm yorulma.
0: Peki efendim, mesajlar Radyo Ekin 541-484-6060. Serkan kardeşin yayında. Devam.

0: Efendim beraberliğimiz devam ediyor. Ve bu saatimizde de bu saatimizin sponsoru Boğazköy Aden.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Katkılarıyla devam ediyoruz efendim. 3 Ekim Cumartesi günü harika bir konserimiz var. Belki o gün evlilik yıl dönümümüz olabilir. Belki o gün doğum günü olabilir. Belki o gün iş toplantınızı iş eğlencesine çevirebilirsiniz. Bayi toplantısı gibi gibi 3 Ekim Cumartesi alkolsüz ailenize gelebileceğiniz Zekeriya ünlü Urfa Sıra Gece'nin ustası 20 kişilik dev orkestrasıyla harika bir menü söyleyeyim size. Ben de orada sahnede olacağım. 3 Ekim Cumartesi günü şimdiden rezervasyonunuzu yaptırın. Biletler Biletix'te. Hemen şu anda da rezervasyonunuzu yaptırabilirsiniz. 531-248-45-45 531-248-45-45'ten rezervasyonunuzu yaptırıyorsunuz. Şu anda çok yoğun bir taleple karşı karşıyayız. Çünkü usta ilk kez sıra gecesiyle alkolsüz Arnavutköy'e geliyor. Ailelerle buluşacağız. Sevenleriyle buluşacağız. Doğanın içerisinde harika bir akşam olacak. Cumartesi saat 19'da başlayacak, haberiniz olsun. Bugün cuma, yarın cumartesi pazar. Ne yapacaksınız cumartesi pazar? Sizleri Boğazköy'de ağırlayalım. Bakın, hiç uzaklara gidip mazot yakmanıza gerek yok. Sırtınızdan ceza yemenize gerek yok. Dönerken çile çekmenize gerek yok. Kendin pişir kendin ye. Kasabımız hazır. Alıyorsunuz köftenizi, sucuğunuzu, tavuğunuzu, etinizi. Size ayrılan özel kamelyada, aile kamelyasında ateşiniz kürekle geliyor, mangalınızı yakıyorsunuz. Ben uğraşmam dersen restorantımızda tüm kebap çeşitleri pizzasından hamburgerine kadar var. Kahvaltı cumartesi pazar günü serpme kahvaltıdan vazgeçtik. Sizler de vazgeçin. Ne kadar istiyorsanız o kadarını yiyip veriyorsunuz. O kadar ücret ödüyorsunuz. 20 tane 30 tane çeşit gelip de ziyan etmiyoruz, israf etmiyoruz. Yediğiniz kadarını ödüyorsunuz. Bu da şu anda kahvaltı severlerini memnun etmiş durumda. Yine çocuklarımızın eğleneceği at binme alanımız, at çiftliğimiz binicilik dersi alabilir. 200 dönümü ATV ile safari yapabilirsiniz. Gençlerimizin çok sevdiği 170 metre kaydırak. Çocuklarımızın eğleneceği çocuk köyü. Çocuk köyünde eğlenirken siz de eğleniyorsunuz. Nerede? Kahvenizi içiyorsunuz, nargilenizi içiyorsunuz, onlar da eğleniyorlar. Kır kahvemiz, gazoz atölyemiz, paintball, boya savaşlarının yapıldığı özel alan gençler için. 1500 kişilik kır düğünümüz, kapalı ve açık düğünümüz, salonumuz. Kız isteme alanlarımız, yani eğlenebileceğiniz, piknik yapabileceğiniz yürüyüş yolları doğanın içerisinde. Boğazköy'de. Sultan Gazi üzerinden geliyorsunuz. Habibler, Fenertepe, zaten Boğazköy Aden'i Instagram'dan takip edin. Yandex'ten de taradığınızda zaten kapısına kadar gideceksiniz. Hiç uzaklara gitmeyin. 200 dönüm içerisinde eğlence adına ne ararsanız var. Çocuklarınızın küçük küçük böyle hayvan barınaklarında hayvanları sevebileceği alanlarımız var. Kuğularımız, zaten suyun üzerinde kuğuları göreceksiniz. Yani tamamen cennetten bir köşe Boğazköy Aden sizleri bekliyor. 3 Ekim Cumartesi günü de dediğim gibi rezervasyon için arayın. Rezervasyon numaram 531-248-45-45 531-248-45-45. Şimdiden hayırlı olsun.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim mesajları okuyacağız birazdan. Instagram Radyo Ekin Serkan Lama Official sayfam. Haftanın son çalışma işini

Efendim mesajlarımıza bakalım kimler dinlemede. Radyo Ekin'de Serkanlama yayında gümbür gümbür devam ediyoruz. Mesajları hemen şöyle güncelleyelim. Kübra Tahamo'da İlkay Akkaya'dan şifa istemem balından eserini rica ediyorum demişsiniz. Yayınlar Serkan Bey dinlemeye.

Sevgili Fatih Gürhan, şu anda Ankara'ya doğru gidiyoruz. Ankara yolunda seni de dinliyoruz demişsin. Peki, selamlar olsun. Hayırlı yolculuklar diliyorum sevgili Fatih Gürhan. Döneceksin değil mi? Sevda çekenler, sökerek çek halayı. Sevgili Muhammed Mahmut Uzun, sevgili Sema abla ve aziz Mirza. Mirza Tekstil şu anda Esenler 300'ü'de pür dikkat dinliyorlar. Selamlar olsun. İyi çalışmalar diliyoruz. Selamünaleyküm. Biz Bayburtlar olarak Samet El Börek, Adem El Börek, Mahmut El Börek kardeşleriz. Çamlıca'da trafikte sizleri dinliyoruz. Bayburt'a ve tüm Türkiye'me vatan, millet, bayrak, Allahu Ekber diyen herkese gelsin demişsiniz. Akif Samet El Börek, bak markayı da yakalamışsınız. Bilmiyorum ne iş yapıyorsunuz ama marka hazır El Börek. Serkan Lama kardeşim, ben Sivaslı Selahattin, sizden Mehmet Balaban'dan Küsme Türksün istiyorum. Çok özel biri için gelsin demişsiniz. Eyvallah. Ahmet Altın Nideli, Fesleğen Köy Dernek Başkanı. Sırada kesere bütün liderlere ve fesleğenlere armağan olsun. Görmüş, bakar bakar bu hafta da inşallah testlere gideceğim demişsiniz. Bakar bakar Ahmet Altın, başarılar diliyoruz. Bücür, ince gömleği üşür. O da yarini görmüş, bakar bakar gülüşür. Merhabalar, ben Ali Beyköy'den Melati yayınlar diliyorum. Kızlarım ve bütün Erzincanlılar için de Karahasan'dan. Karahasan'dan bir türkü çalarsan sevinirim demişsin Naz. Melati Hanım, teşekkür ediyorum. Güveçzade ailemiz bizleri dinliyor. Sevgili Mehmet Ustam, Güveççiler Kralı. Biliyorsunuz ilk şubemizi, bize ait olan Bahçelievler Belediyesi'nin karşısında. Güveç Pide'de, hani mübalağa etmeyeyim ama hadi ilk üçte diyeyim. Namımız orada duyuldu. İkinci şubede şu anda yolda hazırlanıyor. Tuğberk Serkan'la mı hocama? Mehmet Ustam'a selamlar olsun.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servislerimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483

0: 483 6060. Bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
1: Reklamlarınız için radyo ekini seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.

Efendim, beraberimiz devam ediyor. Bu arada A Milli Takım aday kadrosu açıklandı. 4 yeni isim eklendi. Dün akşam müthiş bir futbol oynayan ve ilk golü atan İlhan Fakılı milli takıma çağrıldı. İşte bu başarı gelirse sizi bir yerlere getiriyor. İlhan Fakılı ikinci ligden Fransa'dan gelmesine rağmen büyük bir azimle hem de Trabzon gibi muhteşem bir futbolcunun arkasında dün onun oynamadığı maçta formayı aldı ve golünü attı ve A milli takım biletini de aldı. İtalya, Belçika ve Fransa ile oynayacağımız A ligindeki maçlar için aday kadro açıklandı. Adil Demirbağ, Bartu Elmaz, İlhan Fakılı ve Melih Kabasakal ilk kez A milli takım kadrosuna çağrılmış, başarılar diliyoruz. Peki devam ediyoruz. Boğazköy Aden testleri katkılarıyla 3. saatimizde yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Mesajları birazdan okuyacağım. Instagram Radyo Ekin 541-484-60-60. Bu arada isteklerinizi de çalmaya gayret ediyoruz.

0: Evet, artık yavaş yavaş 3. saatimizin de sonuna doğru geliyoruz. Bu saatimizde Boğazköy Aden tesisleri katkılarıyla başladık. Ve 3. saatimizi de noktalayacağız.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet, Boğazköy Aden'de cumartesi pazar gününüzü eğlenebileceğiniz, çocuklarınızı götürdüğünüzde çocuklarınızın eğlenebileceği, siz de rahat bir nefes alacağınız, çok uzaklara gitmeden, mazot benzin harcamadan, dönerken stres yaşamadan, ceza yemeden 200 dönüm içerisinde, bu sadece 200 dönüm bize ayrılmış alan. Aslında alana baktığınız zaman yani belki 800-900 dönüm içerisinde Boğazköy Aden, ama kullandığımız alan 200 dönüm. Hemen girişte kendin pişir kendin ye. Zaten ormanlarda kendin pişir yok, biliyorsunuz ateş yasak. Boğazköy Aden'e geldiğinizde hemen kapıdan alışverişinizi yapıyorsunuz girişte. Kasaptan istediğiniz tavuğunuzu, sucuğunuzu, köftenizi alıyorsunuz. Size ayrılan özel locada kürekle ateşiniz geliyor. Ayranı içmenizi tavsiye ediyorum. Açık ayranları harika. Hayır, ben mangalla uğraşmak istemiyorum dersen, hemen sol taraftaki restorantımızda 500 kişilik tüm kebap çeşitlerinden, hamburgerinden pizzasına kadar her şey var. Çocuklarınız için at binme çiftliğimiz var. Ders alabilirler, ata binebilirler. Sizler binebilirsiniz. 170 metre kaydıraktan çocuklarımız eğlenebilir, kayabilir. Ve 200 dönümü sizler safari, ATV'ler ile gruplar eşliğinde bütün o 200 dönümü dolaşıyorsunuz. Hatta 300-400 dönüme kadar dolaşıyorsunuz. 35 dakika. Paintball, yine boya savaşlarının yapıldığı alan var. Çocuk köyümüz var. Çocuklarınızı güvenle bırakabileceğiniz, bütün enerjisini orada atabileceği çocuk köyü var. Küçük küçük hayvan barınaklarımız var. Suyun üzerlerinde göreceksiniz kuğular, ördekler var. Keyif alacağınız bir yerden bahsediyorum. Yürüyüş yolları, piknik alanları ve 1500 kişilik kır düğün veya açık veya kapalı. Kız isteme alanlarımız, gazoz atölyelerimiz, kır bahçemiz, kır kahvemiz. Yine özel suyun kenarlarında yerde o tahta oturur gibi ayakkabınızı çıkarıyorsunuz. Yine o çadır size ait, yani o kamele size ait. İçeride nargilenizi, semaverde çayınızı. Yani böyle bir güzellikten bahsediyorum. Hiç uzaklara gitmenize, yorulmanıza gerek yok. Boğazköy Aden Instagram'dan şu anda girin. Rezervasyonunuzu hemen yaptırın. 3 Ekim Cumartesi günü de Zekeriya Ünlü Urfa Sıra Gecen Ustası 20 kişilik dev orkestrasıyla, hoyratlarıyla, halaylarıyla, davulu, zurnası, çiğ köftesiyle, mırrasıyla sizleri harika zengin bir menüyle 3 Ekim Cumartesi akşamı karşılayacağız. Biz de orada olacağız, sahnede olacağız. Rezervasyon numaram 531-248-45-45, 531-248-45-45. Boğazköy Aden mutlaka gezilmesi, görülmesi gereken bir yer.
1: Limon yanaktan. Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
0: Yani gezilmesi, görülmesi gereken bir yer Boğazköy Aden, nefes alacağınız, çocuklarınızın eğleneceği, o enerjisini atabileceği bir yer. Ve en güzeli de tabii ki serpme kahvaltı artık bizde yok. Soranlara söylüyoruz. Artık biz israfa karşıyız. Geliyorsunuz, seçtiğiniz kahvaltının parasını ödüyorsunuz ve doyduğunuz kadarını, yediğiniz kadarını ödüyorsunuz. Şu anda serpme kahvaltı fiyatlarını sizler de biliyorsunuz. Hiç o paraları vermenize, ziyan etmenize, israf etmenize gerek yok. Geliyorsunuz, seçtiğiniz kahvaltıların parasını ödüyorsunuz. Mesela bir kişilik serpme kahvaltı vermiyorlar birçok yerde. Ama burada geldiğinizde kendi tabağınızı kendiniz oluşturuyorsunuz ve yediğiniz kadarını ödüyorsunuz. Hemen arayın cumartesi pazarınızı bu güzel mekanda, Boğazköy Aden'de. Hem çocuklarınız eğlensin, hem de siz de bir nefes alın. 531-248-45-45, 531-248-45-45. Şimdiden iyi eğlenceler diliyorum, hayırlı olsun.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Hasretin gönlüme ferman okutur. ya ben alışamam.
0: Üçüncü saatimize noktalık ve dördüncü saatimize merhaba diyeceğiz. Saat 20'ye kadar buradayız. Günün ortasında başladık.

kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Başımı

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Devam ediyor. Dördüncü saatimizdeyiz. Herkesleri tekrardan sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı cumalar dileklerimizi iletiyoruz. Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'nda Radyo Ekin'de Serkan'la yayında. 15 itibariyle günün ortasında başladık ve şu anda eve dönüşler başladı. Yine yanınızdayız. Mesajlarınızı Radyo Ekin Instagram, Serkan Lama official sayfam 541-484-6060 buradan da mesajlarınızı bana ulaştıracaksınız.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim bu saatimizin sponsoru Evname katkılarıyla beraberimiz devam ediyor. Evname bizimle şahane. Harika bir kampanya. Üzerinizden yükü alacak, evlenecek olanlar, ev eşyasını yenilemeye çalışanlar. Efendim evinizi yeniliyoruz ve sizler alışverişinizi yaparken 129 bin liradan başlayan düğün paketlerimizle hem de 3 ay ödeme yok. 3 ay ödemiyorsunuz, sonrasında 20 ay elden ödüyorsunuz. Evet, yanlış duymadınız, 20 ay elden ödüyorsunuz. 6 ay muhafaza edebiliyoruz depolarımızda aldığınız mobilyaları, 6 ay muhafaza edebiliyoruz. Ya da hemen anında geliyoruz, montajımızı ücretsiz bir şekilde, hızlı bir şekilde nakliyesi ve montajıyla birlikte yapıyoruz. 3 ay ödemeniz yok. 3 ay sonra ödemeye başlıyorsunuz. 20 ayda elden senetli ödüyorsunuz. Bunun yanında üçlü beyaz eşya paketimiz 79.900 liradan başlayan fiyatlar. 213 parçalık çeyiz paketimiz 83.990 liradan başlayan fiyatlar. Ve Eylül ayında Evname'de evin her köşesinde fırsat var. O yüzden bize uğramadan sakın. Alışverişi tamamlamayın, zarar edersiniz. Hem ödemesi kolay, hem ödemesi rahat. Hem de fiyatlar çok uygun. Mobilyadan beyaz eşyaya, çeyizden küçük ev aletlerine kadar eviniz için ne ararsanız Evname'de sizleri bekliyor. Evname Sultan Gazi'de 1. Cebeci'de, Evname Esenler 300'lü'de, Evname Kağıthane'de, Evname Çağlayan'da, Evname her yerde. 507-817-24-34, 507-817-24-34'ten de hemen irtibat kurun. Radyo Ekin'den geliyorum, Serkan Lama'yı dinledim dediğinizde, alışverişinizi bitirdiğinizde bir de size özel hediye verilecek. Bu da Radyo Ekin'i dinlediğiniz için özel bir hediyenizi, alışveriş bittiğinizde alacaksınız. Evname'den. Yazdın mı? 507-817-24-34. 3 ay ödemeniz yok. Rahat olun. 3 ay sonra da 20 ay elden ödüyorsunuz. 129 bin liradan başlayan mobilyada ve birçok beyaz eşyadan çeyizinize kadar her şeyde indirim ve kampanya var. Evname bizimle şahane.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet sevgili Cabir, Ca Kebabı şu anda bizleri dinliyorlar. Sevgili Mesut, sevgili Ferdi Feyzul abi ve kardeşim Özgür Çölükoğlu. Başakşehir 5. etapta ve Metrokent. Cabir, birazdan yayın bittiğinde de bir kahve içeceğiz. Yakınsanız bekleriz.

Peki efendim, mesajlara bakalım. Kimler dinlemede? Hemen şöyle güncelleyeyim sayfamı. Radyo Ekin Instagram, Serkan Lama Official sayfam 541-484-60-60. Sıradaki eser arkadaşım, kardeşim Şoför Erkan'a hediye olsun İstanbul Kartal'dan. Turgut Kılıç göndermiş mesajını. Armağan olsun efendim. Evet sevgili Özel abi, teşekkür ediyorum. Ne demek, türküler adına bizler buradayız efendim. Radyo Ekin. Türküleri biliyorum seviyorsunuz. Hayırlı programlar diliyorum size Serkan Bey kardeşim. Güles Ergür göndermiş mesajını. Sevgili Osman Mendi. Osman abi bizi muhteşem ağırladı. Gülay Mendi, Gülay ablama da selamlar olsun. Ellerine kollarına sağlık. İmprez Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Osman abi selamlar. Selamlar, hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar demişsin. Erhan Şimşek, teşekkür ediyorum. Mehmet Kızılaslan, çok sağ olun. Abi taşa verdim, yanımı çalar mısın? Mami Kılıç göndermiş mesajını. Ne olursunuz Engin Nurşahin'den, güzel benim güzelim çaldım. Engin Nurşahin'i kaçırdınız. Yunus Emre Timurtaş, Meryem Timurtaş'a armağan olsun. Peki efendim, Meryem'e de, Meryem Timurtaş'a da sizlere de gelsin Yunus Emre Timurtaş.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin, ilk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541-483-60-60 0541-483-60-60 numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541-483-60-60 0541-483-60-60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541-483-60-60 0541-483-60-60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541-483-60-60 0541-483-60-60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'de. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541-483-60-60 0541-483-60-60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536-409-6786 0536-409-6786.
0: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat, Sacettin Ervüz, 0555 075 0915 0555 075 0915.
3: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212-892-4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
4: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541-483-6060 0541-483-6060.

Efendim beraberliğimiz devam ediyor. Yola dönüşteyiz. Yani eve dönüşteyiz. Günün ortasında başladık. 15 itibariyle başladık ve 4. saatimiz içerisindeyiz. Mesajlarınızı okuyacağız. Instagram Radyo Ekin ve 541-484-6060 sabah saatlerinde uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltı kararı ve onun yanı sıra da arama ve biyolojik inceleme istenilen isimler, ünlü isimler sağlık kontrolüne getirilmiş. Bunların içerisinde Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Hasan Şaş, Sefo, Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Melisa Şenolsun, Afra Saraçoğlu, Melis İşiten, Yağız Sabuncuoğlu, Yeliz Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Hazal Filiz, Küçük Köse, Volkan Akçuray, Zeynep Akçuray, Eda Güzelcik, Sezen Çakır, Aydan Osmanlı, Muhammed Kahyoğlu, Aytaç Kart, Eyüpcan Pırlanta, Rofat Atlı ve Sayat Zurnacı hakkında gözaltı kararı var. Yani hep diyoruz ki işte, yani örnek olmanız gerekiyor. Yaşantınızla, hayatınızla, yani verdiğiniz fotoğraflarla, söylediğiniz sözlerle gençler, insanlar sizleri izliyorlar, beğeniyorlar, takip ediyorlar. Yani maalesef devamlı bu uyuşturucu illeti önümüze doğru geliyor. Açıklama da var. Açıklama da şu: şarkıcı, iş insanı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni olarak bilinen bazı şüphelerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandıkları, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdıkları ya da kullanım için yer temin ettikleri yönündeki şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldı açıklaması var. Sağlık kontrolüne getirilmişler. Bakalım durum ne olacak? Evet sevgili Aziz Yalçınkaya, Aziz abicim şu anda dinliyor bizi. Selamlar olsun. Devsa, Damla Triko, sevgili Aziz Yalçınkaya, tüm çalışanlarına selamlar olsun Aziz abiye. Evet Erkan kardeşime teşekkür ediyorum demiş. Trafikte ben Radyo 2'yi dinliyorum. Turgut Kılıç. Eyvallah. Güzel insan Celal Yarıcı'dan bir türkü çal lütfen. Sev al ayakkabı, Murat göndermiş mesajını. İzmir'den selamlar. Ben de Azer Bülbül'den Alıram Yam, Alıram eserini istiyorum. Teşekkürler demişsiniz. Eyüp Karnas, kolay gelsin abi yayınlar. Kardeşim Ferhat Karnas ile şu anda yoldayız, dinliyoruz demiş. Sevgili Eyüp'ümüze, sevgili Ferhat'a, Hacı abiye, sevgili Metin abiye, Arnavutköy'de Devlet Hastanesi'ni geçince balıkçınız Metin ve hemen devamında köşede yılların vermiş olduğu tecrübeyle Arnavutköy'ün marka kokoreççisi. Benim kıymetli kardeşlerim, selamlar olsun. Bir midye getiriyorlar, nereden geliyor bilmiyorum ama bir midye geliyor, midye dolma. Fena. O zaman devam. 20'ye kadar buradayız.

0: Gerçekten çay böyle bir şey ha. Yani çay derdin de olsa, kederin de olsa, sevinsen de çayın başka bir yeri var. Peki efendim, dördüncü saatimizde yavaş yavaş sonlarına geldik. Bu güzel türküyü de sevgili Ahmet'ime, Ahmet Şimşek, Dilek Şimşek çiftine armağan ettik efendim. Ve dördüncü saatimiz tabii ki evname katkılarıyla devam ediyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet, evname 1. Cebeci'de, Sultan Gazi'de, Esenler 300'ü'de, efendim Kağıthane'de, Çağlayan'da, her yerde var. Evlenecek olanlar, ev eşyasını yenilemeye çalışanlar mutlaka ve mutlaka bizlerin bahsettiği gibi harika kampanyalar var. 129 bin liradan başlayan mobilya fiyatlarımız var evlenecek olanlar. Setlerimiz var. Mobilyadan beyaz eşyaya, çeyizden küçük ev aletlerine kadar. Üstelik 20 aya varan elden senet ödeme ve 3 ay sonra ödemeye başlıyorsunuz. Yeni evlenecek olanlar, o yüzden beni lütfen dikkatli dinleyin. Düğün paketlerimiz 129 bin liradan başlıyor. 20 ay elden taksit ve 3 ay ödemesiz, 6 ayda muhafaza ediyoruz. Evet. Üçlü beyaz eşya paketimiz 79.900 lira. 213 parçalık çeyiz paketimiz 83.990 liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. 3 ay ödeme yapmıyorsunuz. 3 ay sonra ödemeye başlıyorsunuz. Ve elden senetle 20 ayda ödüyorsunuz. Hemen teslimat, ücretsiz nakli, ücretsiz montaj ya da 6 ayda muhafaza edebiliyoruz. İrtibat numaramız 507-800-17-24-34, 0507-800-17-24-34. Evname Instagram'dan takip edin bizleri, bizden haberiniz olsun. Ama bize uğramadan sakın alışverişi tamamlamayın. Ödeme kolaylığınız var. 20 aya kadar elden senetle, 3 ayda ödemiyorsunuz. Böyle avantajlar sizleri Evname'de bekliyor. Evname bizimle şahane. Sevgili Eyüp Kılıç'a, yönetim kurulu başkanımıza, sevgili Ersin'imize, sevgili Özge'ye, tüm çalışan arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Peki, dördüncü saate de veda ettik. Beşinci saate, son saatimize merhaba diyeceğiz. Radyo 2'nin Instagram 541-484-60-60 WhatsApp.

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

acı tatlı günlerimiz oldu elbette. Acı tatlı günlerimiz.

Evet, ne güzel bir türküdür efendim. Ahmet Kaya istekleri vardı, yerine getirdik. Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'ndan herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler tekrardan. 15 itibariyle başladık ve günün ortasından eve dönüşte de yanınızdayız efendim. Son saatimizde, bu saatimizde de taşmış halı tamir ve yıkama katkılarıyla başladık. Birazdan detayları sizlere anlatacağım. Eğer elinizde el dokuması kiliminiz varsa, antika halınız varsa, problemli hale geldiyse, saçakları gittiyse, boyası solduysa, sıfıra yakın bir şekilde sizlere tedavi edilip gönderilecek. Birazdan detayları taşmış halı tamir ve yıkamadan sizlere anlatacağım inşallah. Mesajlarınızı Instagram Radyo Ekin sayfamı takip edin, buradan ulaştırın. WhatsApp üzerinden de 541-484-6060, buradan da mesajlarınızı kardeşinize ulaştırıyorsunuz.

0: Efendim tüm Sivaslı hemşerilerimize armağan ettik bu güzel türküyü. Devam ediyoruz 5. saatimiziz. Ve bu saatimizde de taşmış halı tamir ve yıkama katkılarıyla devam ediyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Tam 50 yıldır İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına hizmet veren bir ustalık hikayesi taşmış halı tamir. Niye tamir diyoruz? Yıkamaydık ama tamir de bizimle artık. Evinizde gözünüz gibi baktığınız, o üzerine basmaya bile kıyamadığınız, atanızdan babanızdan kalma el dokuması eski ve antika halılarınız. Denilmiş olabilir, boşluk olabilir, yırtılmış olabilir, saçakları bozulmuş olabilir, deformasyon yaşamış olabilir. Ne yapıyorsunuz? Türkiye'nin her yerinden ücretsiz kargo ile birlikte taşmış halı ve tamir yıkamada halılarınız uzman ellerde aslına uygun şekilde yeniden hayat buluyor. Orijinal saçakları tamir ediliyor, halı tıraşlanıyor. Halının boyaması yapılıyor ve her türlü halı tamir hizmeti Türkiye'nin her yerinden tek bir numarayla 444-18-11 444-18-11'den bizlere ulaşıyorsunuz. İstanbul içerisinde evinizden, kapınızdan alıyoruz, kapınıza bırakıyoruz. 552-377-44-44 552-377-44-44 Son 20 yıldır da hem modern makinelerle halılarınızı, yorganlarınızı, battaniyenizi ve perdelerinizi profesyonel şekilde yıkayan, üstelik İstanbul'un her noktasından ücretsiz servisimizle, ücretsiz kargoyla Türkiye'nin her yerine de tamirinizi, yıkamanızı İstanbul içerisinde, tamirinizi Türkiye'nin her yerinde yapıyoruz. Ve bunu yaparken de kime verdiğiniz, nasıl yıkandığı, nasıl teslim edildiği, nasıl temizlendiği çok önemli. Dün mesela Gülay abla ne diyor? Bir halı yıkama firmasına açtık, aradık. Halımızı rezil etmişler. Hemen taşmış halının telefonunu verdik. Dedik ki onlar tamir ederler. Ama doğru yerden vermeniz gerekiyor. Google'da çok sahte hesaplar var. Adamın yeri yok. Merdiven altı, yıkama yeri yok. Fabrikası yok. Ama varmış gibi gösteriyor. O yüzden doğru yerden doğru kişilerle irtibatta olmanız lazım. İşte taşmış halı tamir ve yıkama bunlardan bir tanesi. Tam 50 yıldır İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına hizmet veren bir ustalık hikayesi. Numarayı tekrarlıyorum. İstanbul içerisinde 552-377-44-44. Türkiye genelinde 444-18-11. Ücretsiz kargo ile birlikte gönderiyoruz sizlere. 444-18-11. Mutlaka irtibatta olun. Bunu bir kenara yazın, bu numara size lazım olacak. Özellikle hanımefendiler. Lazım olacak.
1: Tanıtıcı reklam.

0: Efendim beraberliğimiz devam ediyor. Son yarım saat içerisindeyiz. Radyo Ekin'desiniz Serkan Lama ile. Berabersiniz, mesajlara bakacağız. Radyo Ekin Instagram sayfam 541-484-6060 WhatsApp üzerinden gelen mesajlara bakalım hemen.
1: Aklım ermiyor ki külü varla. Senin derdin beni yakar.
0: Evet İpek Hanım, İpek Yıldırım. İstek istemeye gerek yok demiş. Zaten keyifle dinliyoruz sizleri. Bu arada hoş geldiniz Radyo Ekin'e. Siz neredesiniz? Biz oradayız demişsiniz. Çok sağ olun. Akın Çelik, hayırlı akşamlar, hayırlı cumalar demiş Serkan Bey. Sıradaki eseri bizleri de armağan eder misiniz? Şu anda İstanbul'dan Bursa'ya doğru yoldayız, gidiyoruz demişsiniz. Hayırlı yolculuklar. Erdem Yargıç, bunun arkasına iyi akşamlar demiş, kolay gelsin. Bir gönül kervanı gider. Peki siz isterseniz biz çalmayız mı? Çalırız ya. Başkanın yayınlar Amasyalı servisçi Hakan sağ olasın demiş. İyi gidiyor yayın, kolay gelsin. Çok sağ ol. Sizleri şu anda spor yaparken dinliyorum ve hep dinliyorum. Almanya'dan İsmail Yüksel. Almanya'ya selamlar olsun. Gurbette bizleri dinleyen tüm gönül dostlarımıza.

Saime, teşekkür ediyorum Saime. Çok sağ ol. Saime Topal. Aras. Aras Özdamar. Aras Özdamar. Peki Aras, sana da armağan olsun. Hadi bakalım. Peki Erdem Yargıç, sen istedin, biz de çalıyoruz. Son yarım saatteyiz dostlar.

benim gözyaşlarımın sebebi can yar. Seveni ağlatmak günahtır bilmez misin? Duygularımı darp edip dağlatma beni. Senden başka kimsem yok görmez misin? Sevdamızı yok sayıp ağlatma beni. Yollarına yolcu olduğum yar, ömür kervanıma dertleri katma. Aklımı parçalayıp ruhumu yırtma. Sevda terazisini yanlış tutma. Hakkımda haksızlık edip ağlatma beni yar. Sevda derdimin dermanı yar. Felek vurmuş bağrıma pençesini. Yaralı bıraktı benim gibi nicesini. Beyaz örtülü mutluluk penceresini yüzüme kapatıp ağlatma beni yar. Ağlatma beni, kurban oldum.

gönül kapısında köle olduğum yer. Bir kusurum var ise geçmiş zamanda, affet, her şey senin bir tek imzanda. Her sorunun cevabı kaderimi yazanda. Kalemimi kırıp ağlatma beni. Yokluğunla yoksul eyleme beni yar. Eğer sen gidip kadem basarsan sırra, diyar diyar dolanırım ardım sıra. Ölene kadar kapanmaz bir yara, gönlümde acı bağlatma beni yar. Hakikatli aklına hayran olduğum yar. Sen de bilirsin Mecnun ile Leyla'nın öyküsünü. O da kalbinin ortasına yemişti sevda süncüsünü. Ayrılık makamında hasret türküsünü. Çaldırıp çaldırıp ağlatma beni yar. Ağlatma beni, kurban oldum.

0: Esra Doğanay ve İbrahim Dizdek yeni eserleri beraberimiz devam ediyor. Artık son 15 dakika içerisindeyiz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet.
2: Seveni ağlatmak günahtır.
0: Bu saatimizde artık son saatimizde değerli sponsorumuz
2: dağlatma
0: Taşmış Halı Tamir ve Yıkama katkılarıyla sonlardayız.
2: Görmez misin?
0: Taşmış Halı Yıkama Tamir. Tabii önemli bir firma, onu söyleyeyim. Hepimiz çalışıyoruz. Eşlerimizle birlikte, belki çocuklarla çalışıyoruz. Evde iş yapmaya hanımefendinin belki vakti, belki de gücü kalmıyor. O yüzden yanı başınızda harika bir marka.
2: Ağlatma be.
0: Evinizdeki özellikle perdelerinizi, yorganlarınızı, halılarınızı yıkayacak. Bunu yaparken de en temiz haliyle, en iyi yıkama şekliyle sizlere teslim edilecek. Bu çok önemli. Verdiğiniz yer çok önemli. Aman dikkat edin. Merdiven altı olur. Gittiği yerde imalat yok. Nerede yıkandığı belli değil. Nasıl yıkandığı belli değil. Karşınızda bir muhatabınız var. Taşmış Halı Tamir ve Yıkama tam 50 yıldır dev fabrikasıyla ve son 10-20 yıldır da her zaman en yeni makinelerle yıkamalarını gerçekleştiriyor. Ve bunun yanında Türkiye'nin her yanına tamir, en değerli halılarınızı, antik halılarınızı, atadan babadan kalma halılarınızı hem tamir ediyor, hem eğer solmuşsa boyuyorlar, hem saçaklarını yapıyorlar, delinmişse problemlerini çözüyorlar. Yani Türkiye'nin her yanından bizlere ulaşabilirsiniz. Ücretsiz kargo kargolama ile birlikte de sizlere ulaştırıyoruz. 444-18-11 Türkiye genelinde bize ulaşacağınız numara. 444-18-11 İstanbul içerisinde 552-377-44-44 552-377-44-44'ten de bizlere İstanbul içerisinde evinizden alıyoruz, evinize bırakıyoruz. Bir telefon kadar yakınız. Güvenle halılarınızı, perdelerinizi, yorganlarınızı bize ulaştırabilir. Evinizde koltuklarınızı yıkattırabilir. İş yerinizde koltuklarınızı yıkattırabilirsiniz. Türkiye'nin her yanından da halı tamirlerinizi, antik halılarınızın tamirinde gözünüzün gibi baktı halılarınızda tamirini gerçekleştiriyoruz. Bilginiz olsun. 444-18-11 Türkiye geneli. 444-18-11 İstanbul içerisinde 552-377-44-44. Sevgili Bülent abiye, tüm Taşmış Halı Tamir Yıkama ekibine, personeline selamlar olsun.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Son mesajlara da bakacağım ve veda edeceğim. Doğan Yolu Yusuf. Serkan Bey, bizi Doğan Yolu'na götür. Bir Malatya Türküsü Yusuf sana armağan edeceğim. Olur mu? Az önce Taşmış Halı'yı aradım. Sizin adınızı verdim. İndirim de aldım. Ekspres Ayakkabı Bakım Merkezi İbrahim Gürlevik. Hadi bakalım, hayırlı olsun İbrahim abi. Nermin Hanım, Nermin Özdemir. Nurettin Özcan'dan dinledim bu güzel eseri. Çok çalmanızı mümkünse demiş, mutlu akşamlar. Çok sağ olun Nermin Özdemir. Bizim en kıdemli dinleyicilerimizden bir tanesi. Selamlar olsun.
2: Ömür.
0: Peki ben veda ediyorum. Pazartesi günü görüşene dek her şey gönlünüzce olsun. Mutlu bir hafta sonu diliyorum. Hayırlı cumalar dileklerimi iletiyorum.
2: Hakkımda haksızlık edeyim.
0: Bir Malatya Türk'ü söz verdim, hazırladım. Öncesinde Mehmet Yakar, ardından
2: Felek vurmuş bağrıma pençe,
0: Yıldız Doğan, ardından da Nurettin Özcan. Sonrasında en güzel türkülerle mutluluk. Yola sizler revan olun, biz yanınızdayız.
2: Yüzüme kapatıp ağlatma beni.
0: Ya seni unutur muyuz Aziz abiciğim?
2: Beni kurban oldum.
3: Etme kurban
0: bizi bırakıp veda etme diyor Mirza Tekstil. Sevgili Aziz abim, selamlar olsun. Sevgili Mahmut Uzun, Mirza Tekstil. Yarın da inşallah beraberiz sevgili Aziz abiyle. Bahar Grup, şu anda onlar da bizleri Çatalca'da dinliyorlar. Sevgili Zaza dayımıza, sevgili komutanımıza, Bahar Grup çalışanlarına, Salih Algan'a, tüm gönül dostlarına selamlar olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.

Toplasam başıma da hala bibi, emmi dayıma. Ölürsem vasiyetimde baba yurduna, ah gömsünler beni. Hey, hey. Toplasam.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle

0: Sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmaris'i Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın, yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eğrisi Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eğrisi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika, denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
1: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60
3: Ekin. Bir yol öpüverem de kocumandı zilim on yanaktan.
2: Ekin.
3: İlim on yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
3: Başıma bu başıma
2: Ekin.
3: Bakın gözümün yaşına.
2: Radyo Ekin.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi. Şimdi uygulamada.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60.
4: Türkü neredeyse Radyo Ekin orada. Google Play'de Radyo Ekin indir dinle.

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin. Kuluçi, malaçi, kuluçi, malaçi, kuluçi, malaçi, kaçıbaçı, kambalaçi, kuluçi, malaçi, kaçıbaçı, kambalaçi, kuluçi, malaçi, kaçıbaçı, kambalaçi, hokus pokus, salami.

Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi. Şimdi uygulamada.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541 483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060

0: reklam.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541 483 60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212-892-4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Başımı

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin, ilk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60, numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ, bakın buraya dikkat edin, Tekirdağ Marmaraylısı Sultanköy'de, Tekirdağ Marmaraylısı Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ Marmaraylısı Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Projemiz Tekirdağ Marmaraylısı Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ Marmaraylısı ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541 483 60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'de. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541 483 6060. Bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
3: Radyo Ekin.

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Oh,

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

içinde, ah eller üstünde, çiçekler içinde. Geçiyor önümden sirenler içinde, ah eller üstünde, çiçekler içinde. Dudağında yarım bir sevdanın hüznü,

sigara içerken yahut coplanırken kimseyle konuşmaz, dal gibi titrerdi çocukça sevdiği çiçeği sularken. Kimseyle konuşmaz, dal gibi titrerdi çocukça.

Duydum ki Yozgat'ta sürgünde beni test aldılar, o kaldı içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Ne yapsan etse üstüne gitmişler, mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Ne yapsan etse üstüne gitmişler, mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Gazetede çıktı üç satır yazıyla, uzamış sakalı çatlamış sazıyla. Gazetede çıktı üç satır yazıyla, uzamış sakalı çatlamış sazıyla. Biri

Adı Bahtiyar, suçu saz çalmakmış, öğrendiğim kadar. Diyarbakırlıymış, adı Bahtiyar, suçu saz çalmakmış.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Başım

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık, için kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer, anneler

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Bu frekansta.
2: En hüzünlü türküler bu frekansta.
1: Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım,